şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Doğan Canlı yayında en iyiler.
1: Ve bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah yayında notlarıma baktım. Bir ayı geçeli çok olmuş bu konuyu işleyeli. Haftaya başlarken böyle kaotik ve iştahlı bir konuyla başlayalım istedim. Çünkü hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz, benzer yollardan geçiyoruz. Kişiler, dönemler, işte yöntemler farklı olabilir ama olaylar 3 aşağı 5 yukarı benzer. Ha, biz de aynısını yaşadık dedirtecek. Bugünün yayın konu başlığı: akraba terörü. Doğancan, halam bize büyü yaptı. Doğancan, benim bir tane yengem vardı. Dededen kalan mirası bize bırakmamak için ne yaptı biliyor musun? Doğancan, dayım annemin bileziklerini çalmış. Doğancan diye başlayan, akraba içinde yaşanan türlü olaylar, mevzular ve bu olaydan sonra artık kestik, görüşmüyoruz. Olabilir mi? Bir insan akrabasına bunu yapabilir mi ya, inanabiliyor musunuz diye anlatabileceğiniz bir hikaye varsa, hani ben şimdi bunu yayında anlatamam gibi endişeler güdüyorsanız da isminizi vermeden mesajda yollayabilirsiniz. Yayına katıldığınızda adımı vermek istemiyorum, olay şu diye mevzuyla gelebilirsiniz. Ben adınızı ne yapacağım, bana mevzuyla gelin. Daha önce 2005'te üniversitedeyken, yeni mezun olduğum günlerde bir akşamüstü halam geldi. İki kuzenim doğudan İstanbul'da özel bir üniversitenin 2 yıllık bir bölümünü kazanmış. Ona haber vermeye gelmiş. Kardeşime dönerek, ay senden bir alt olmaz da sen mezun oldun, senden de olmaz diyerek çıkıp gitti. O özel 2 yıllık kazananlar babalarının bütün paralarını yedi ve hala bir halt olamadılar. İnsan bile. Evet. Mümkün. Çocuk yarıştıran çok, bizim de başımıza geldi. Yani ben de maruz kaldım doğrudan böyle bir şey. Ben 13 yaşından beri radyoda çalıştığım için çok böyle akademik hayallerim olmadı hiçbir zaman. Bizim ailede de ismi lazım değil, bir iki tip böyle anneme gelip, Doğancan üniversite yapmadı, bak bizim oğlan 2. üniversiteye yazıldı falan filan dedikleri oğulları şu anda sümsük it gibi dolanıyor ortalıkta.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Evet, hadi siftahımızı atalım. Alo? Alo?
2: Alo?
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kadriye.
1: Kadriye, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk Doğancan. İstanbul Kartal'dan arıyorum.
1: Hadi seni bakalım.
2: Dinliyorum.
1: Ne güzel, tahmin ettim onu. Ne iş yaparsın?
2: Ev hanımıyım.
1: He, güzel.
2: Yani, turuncu kafa oğullarım var. Oğuzhan ve Emirhan.
1: Turuncu kafa mı? İkisi de mi?
2: Evet. İkisi de, resim attım WhatsApp'tan, bakarsın.
1: Nereden attın? Ha, şimdi nasıl bulacağım onu ya? Şey, bakayım bir yandan, bulmaya çalışayım. Ne diyecektim? Kim turuncu ailede?
2: Ailede benim tarafımda dedem turuncu. Dededen.
1: Aa, buldum. Turuncu. Video buldum. Ha, evet. Seni dinliyoruz diye. Çok tatlı. Küçük ama yani öyle bir anlattın ki sanki böyle 6 aylık gibi. Eşeğe kadar adam olmuş ikisi de ya. Kaç yaşındalar?
2: Benim gözümde hala bebek ya.
1: Oğuzhan ve Emirhan yazmışsın buraya da. Kaç yaşındalar?
2: 12, biri de 10.
1: Maşallah, Allah bağışlasın. Evet Kadriye, ne geldi başına? Ederim. Anlat bakalım.
2: Vallahi ne geldi anlatayım. Babam, şöyle diyeyim. Babamı amcamlar dolduruyorlar. Hmm. Ondan sonra babam sinirleniyor. Sonrasında bize bir telefon geliyor. Babam hastanede. Kalp krizi geçirmiş. Ondan sonra amcamı aradım ben de sonrasında. Saydım. Söyledim. Teşekkür ettim sonra her şey için. He. Malınızı paylaşamayın dedim. Kapattım.
1: Benim mesele ne peki? Yani amcanla baban birbirine giriyor. Baban kalp krizi geçiriyor. Ne evet. O? Sebep ne?
2: Tarla meselesi. Tarlayı bölüşemiyorlardı amcan.
1: Tarlada Allah bilir kıçı kıçı hiç verimli olmayan
2: aynen
1: bir.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Alsınlar hepsi onların olsun.
1: Nerede bu tarla?
2: Afyon'da.
1: Kız oralarda çok gömü mömü var diyorlar. Kaç dönüm?
2: Bize bulmuyor ya.
1: Kaç dönüm?
2: 15 vardır.
1: Kız az mı? ne oldu peki? Amca mı aldı hepsini?
2: Vallahi hiçbiri alamadı. Babaannem öldü. Şimdi herkes birbirine düştü.
1: Dava sürecinde mi peki?
2: Evet. Şimdi artık... Gelinler, damatlar hepsi birbirine düşecek.
1: Kadriye. Sadece o mu peki? Başka bir şey yok mu? Bir 15 dönüm tarla mı?
2: Tek hatırladığım bu.
1: Kız ağzım mı?
2: Çok heyecanlı bir şey yok yani.
1: Anladım. İyi hadi hayırlısı bakalım. Çok daha büyük bir olay yokmuş. Bu şey miras meseleleri her ailede oluyor anladığım kadarıyla zaten.
2: Allah. Evet. Rabbim sağlık versin. Gerisi boş.
1: Amin de tarla da versin. Onu da versin. Sağlık da versin. Tarla da versin. hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın.
1: Radyoyu kapat. Aa.
2: Dur ya, diğer telefondan dinliyorum. 15 dakikada seni bekliyorum.
1: Vah vah vah, taş taşıdın. Kapat radyoyu. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben ne isim vereceğim, ne memleket vereceğim, hiçbir şey vermeyeceğim.
1: Tamam, bize olay ver o zaman, boş ver. Ne yapacağım adını? Ne oldu, anlat.
2: Benim bir amcam var.
1: Adı batsın ha?
2: Aynen. Herkes bu amcalardan bir tane daha bahsediyor.
1: Evet.
2: Babacığım. Bu bir resmi gazetede çalışıyor. Böyle yeri al gazete ama ha, böyle amşam şeyde. Yani gazetenin 25 kuruş olduğu zamanlarda bunların aylık abonelikleri 25 kuruş.
1: Tamam.
2: Bir şey yer almıyor. Ama kendisini çok iyi bir şey görüyor. Yani.
1: Nasıl ezikledi hemen.
2: Neyse ben evleneceğim. Benim ismimi de o koymuş. Kızım kızım kızım diyor bana. Hiçbir kızlığımı görmedim zaten. Babalığımı da görmedim. Evleneceğim. İyi tamam, düğün falan fistan işte davetiye gönderirken hani akrabalara böyle havludur, gömlektir, cestür diyorlar ya. Benim de durumum yoktu yani, annem babam ayrı. La durumum zaten, davetiyeleri zor bastırdım, borca bastırdım. Gömlek vermedim diye benim kınama gelmedi. Kına evin önünde oldu, inmedi aşağıya.
1: Gömlek vermedim diye mi? Bu şey mi? Hani ama bunu uyduruyorum, her uydurum. Damat tarafı kız tarafına hediye hazırlar. Gelin bohçası. İşte...
2: Yok çiçeğim, o değil, o değil. Ne derler buna? Okuntu derler. Hani gelin tarafı kendi tarafına işte akrabaların önemli kişilere davetiye yanında. Bir de böyle havlu, gömlek, hediye ederler.
1: Ben bilmiyorum böyle bir adet. Ben bilmiyorum, Karslıyım. Ki. Bizde böyle bir şey yok. Sizin yörede var herhalde ama sen memlekette... Evet. Memleketi
2: Yörük'ten.
1: Söyle bari.
2: Ben Yörük.
1: Antalyalı mısın?

0: da.
1: Aa, böyle bir şey mi var diye. Bana ne oğlum, ben evleneceğim, masrafı ben yapıyorum zaten. Bir de amcama gömlek mi alacağım ya? Böyle saçma bir şey var mı ya? O da gömlek almadın diye gelmedi ha düğüne.
2: Beyefendi hep triplendi. Gram yardımı olmadı zaten. Kızım ne yaptın ne ettin? Ben davetiyelerini bastıracak matbaacı tanıyorum falan. Sana hiç girmedi zaten. Ben de beklemiyorum kimseden. Neyse bizim kına oldu işte. İnmedi aşağıya beyefendi. Karısını da indirmedi yengemi. Yengem ondan da şey zaten.
0: Ay ne çirkin.
2: Dedim ama hiç umurumda değil. Ertesi gün düğün oldu. Düğüne geldi. Kıyamam.
0: Atletle geldi ama inadına değil mi?
2: yok ya, neyle geldi de. Kıyak merasim falan, kızım diye herkese övünüyor böyle benden işte. Hani çünkü boş ver oğlan, ne söyleyeyim. Kuşak merasim oldu, kuşağım bağladı beyefendi sağ olsun. Ben hüngür hüngür ağlıyorum tabii, fotoğraflar çekilmiyor. Lan şak, eve gitmeden Facebook'ta paylaşmış.
0: Ne?
2: İşte kızım işte Ayşe ile işte damadımız Ahmet'in düğün törenini yaptı. Gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. Böyle sanki ben Cumhurbaşkanı'nın kızıyım da, o da benim amcam.
0: Böyle, hava cıva yaptı ha. Hiçbir şekilde bir yaralı parmağı hiçbir şey yapmadığı halde hava cıva yaptı üstünden.
2: Aynen öyle yaptı. Ben de dedim ki, ay bir şey vardı, onun kızı vardı, kuzenim. Dedim abla, ara dedim şu babanı. Beni kaldırsın. Bir de ağlamışım hüngür hüngür, gözlerim bir değişik, kendim değişeyim zaten. Herkes hüngürün, o fotoğrafı koymuştum, kaldırsın fotoğrafı. Falan dedi, ben söylerim. Neyse biz atlattık öyle. İkinci gün falan da işte herhalde ablam bana şey attı, fotoğraf attı. Ne? Haftalık gazeteleri çıkmış, buna şak diye bizi gazeteye bastırmış. Yere gazeteye. Ağam sandım dedim kendim.
0: O da muhtemelen hiçbir yere çağırmıyorlar ya senin amcanı, bir etkinliğe gitmiş, bir de benim yeğenim falan filan diye kendine haber yaptırmak için herhalde o 40 yılın başı bir fotoğrafı çekilmiş, onu da haber yapmış, yazık, ne yapsın. Sen de salya sümük, gözün başın dağılmış.
2: Ben zaten feliştem kaydı benim orada. Lan baktım bir şey, bunlar hani gazeteciler, yere gazeteciler ya, belediye başkanlarıyla işte valilikle falan araları iyi ya.
0: Evet.
2: Herkese benim düğünümü söylemiş. Düğün salonu içi var ya. İşte atıyorum İlk Belediye Başkanı, bilmem ne belediyesi, bilmem ne valiliği, bilmem ne kurumu.
0: Geldiler mi onlar da?
2: Yani gelecekler. Plastikten bir tane çelenk göndermişler işte.
0: Tamam he.
2: Onlara da ayrı ayrı teşekkür etmiş gazetede.
0: Değerli başkanımız, değerli valimiz falan bizim düğünümüzde çiçek yolladılar sağ olsun.
2: Tabii. Birisi de canlı göndermişti. Onu aldım tabii, canlı bir tane çiçek göndermişti.
0: Biraz iş güzelmiş amca anladığım kadarıyla. Bu arada herkes şey yazıyor. Abla iyi ki adını vermedi. Ayşe ile Ahmet dedi falan. Uydurdun sen o isimleri, ben anladım. Değil mi? Kendi adın
2: aynı
0: değil.
2: Aynı şey aldık seninle, anlaşırız.
0: Yani gelinimiz Ayşe, damadımız Ahmet diye uydurduğunu anladığım için ben hiç araya girmedim. Kendi adı değil arkadaşlar.
2: Yok. Bir yere ezle olamam zaten, oldum olacağım kadar bu taraflara.
0: Bir şey olmaz.
2: Bir de diyor ki Ayşe olarak takma bunları diyor. Lan niye takmayacağım ben onu?
0: Peki bu olaylardan sonra, gerçi baktığımız zaman bu arada söyleyeceğimi yanlış anlamadı, adam bir şey yapmadığı için sen zaten mutsuz olmuşsun yani, hiçbir şekilde faydasını görmemişsin, üstüne bile trip atmış gömlek almadın diye falan filan yani. Biraz böyle şey vardır, böyle tipler hiçbir işe yaramaz ama çok önemli biriymiş gibi dolanır ortalıkta. Benim de var böyle akrabalarım.
2: Bayramda elini öpeyim istiyor falan.
0: Ya ama yani doğrudan bir kötülük yapmamış aslında sana.
2: Yaptı. Ben şimdi tür ayırdım akraba terörünü, akraba katliamını. Dram, komedi, aksiyon diye. Ben dedim ki biraz dedim benim için dram ama başkaları için anlatırken komik olan bir dedim şey anlatayım. Yoksa çok var.
0: Tamam anladım. Yani görüşmüyor musun sen bu amcayla artık?
2: Vallahi bayramdan bayrama gidiyordum normalde.
0: Tamam yeter. Benim bayramdan bayrama bile görüşmediğim akrabalarım var. Boş ver.
2: Gitmiyorum, onu da gitmiyorum. Telefonumu engellemişim. Yeni numara almış.
0: Tamam abi. Ya işte bazıları böyle yani, değişik. Yani havacı var. Evet. Evlisin hala, mutlusun.
2: Yok, evli değilim. Ana. Ama mutluyum.
0: Ve tamam olsun artık.
2: Kısmet ya.
0: İyi ki de almamışsın o zaman o gömleği amcana. Yoksa ölü yatırılmış.
2: Giden gitti zaten yani. Çünkü sen de bilirsin yani. Bak sen de gerçekten akranız biz. O dönemlerde yani çok az para alıyorsun.

0: biliyorsun hani ailede de bir şey olmayınca kendimiz bir şey yapmaya çalışıyorduk. Aldığım maaş işte hani bu dönem beyaz eşyayı vereyim. İşte matbaacıyı ayarlamıştım ben. Bizim faturaları kesen bir matbaacı abiyi. Abi düğünden sonra vereyim dedim. Gelinlik gibi tanıdık işte abla düğünden sonra vereyim. O
1: Anladım.
0: düğünden sonra derken böyle zaten bende 5 kuruş kalmıyordu.
1: Belin
0: Yani dedim.
1: büküldü. Ne kadar evli kaldın?
0: 3 yıl.
1: Tamam, borçlar tam bitti, boşandın.
0: Bitti. Ben de artık bitmişim demek ki.
1: İyi, hayırlısı. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın Türkiye. Günaydın Süper FM dinleyenleri. Günaydın Doğancan.
1: Günaydın.
0: Hepinize kocaman sevgiler.
1: Sağ ol Zırıltı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Ara ara işlediğimiz ve ucu çok açık her türlü konuyla alakalı cevap verebileceğiniz bir konu başlığı. Şimdi bazı meseleler çok spesifik konular oluyor. Uyduruyorum, mesela dün akraba teröründen bahsettik. Evet, hani baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı birçoğumuz belki sıkıntı yaşadık akrabalarımızla, ama hiç böyle sorun yaşamayanımız da var. Dolayısıyla cevap veremeyenler de oldu. Ya da uyduruyorum, ne olabilir? Önceki konularla alakalı şöyle notlarıma bakıyorum, defterime yazdığım konulardan. Doğaüstü olayları işlemişiz mesela. Başına böyle şeyler gelmeyenler olabilir. Falan filan gibi böyle ayrılık hikayelerini işlemişiz mesela. Hayatına ilk giren insanla evlenen birçok kişi var. Buna cevap veremeyebilirler ama bugünün konu başlığı, herkesin mutlaka bir cevabının olduğunu öngördüğüm bir konumuz var. Şimdiki aklım olsa var ya diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da yapmazdım diye bizimle paylaşabileceğiniz o hayat tecrübeleri bugünün yayın konu başlığı.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Şimdiki aklım olsa define ararken izin alırdım. Bu sayede bulduğum defineden olmazdım. İlyas, ne buldun? İlyas, sen kesin fotoğraf video falan çekmişsindir Allah aşkına yolla. Ne buldun? Bir de nerede buldun? Bir de tabii ki devletimize teslim edeceksin İlyas'cığım, lütfen. Bu bir biliyorsun ki amme hizmeti gibi düşünebiliriz. Yani günün sonunda eğer böyle bir şey yapıyorsan, değil mi, devletimize bu milli değerlerimizi gerekli yerlere en doğru şekilde ulaştırabilme adına böyle bir çaba sarf etmişsin. Anlıyorum seni. Ama ne buldun? Bana bir fotoğraf yolla. Merak ettim. Bir de konum da yolla.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. İsmim Muharrem. İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldin. Adını anlamadım.
2: Hoş bulduk. Muharrem.
1: Nihale anlıyorum da değil inşallah.
2: Muharrem. Muharrem ayı var ya hani.
1: Ha Muharrem. Ha, tamam evet. Hoş geldin Muharrem. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum Doğan Can.
1: Ne iş yaparsın?
2: Valla insanların biraz derdi olan bir iş. Su arıtma cihazı teknik servise satışçısı yapıyorum kendi için.
1: Ya ben anlamıyorum. Sen araç kitiği ya da hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa alırsan daha
2: iyi. Araç kitiğiydi hemen şu an telefonu.
1: Ama bunu bana söyletmeyin de her telefonda yani.
2: Haklısın. Haklısın belki.
1: Haklısın ama umurumda değil.
2: Olmadı.
1: Evet Muharrem. Nedir derdin? Buyur.
2: Şöyle Doğancan. Büyük tepki alacağımı şu an büyük ihtimalle biliyorum ama.
1: Ay, ortalığı karıştırma ya.
2: Yok karıştırma değil. Şu an trafikteyim. İlerliyorum. Bu iki tekerlekli sorun yüzünden aradım seni.
1: Motosiklet demek istiyor yazar.
2: Evet. Artık sadece motosiklet de değil. Bu skuterlar hatta normal bisikletler bile çok ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Yani o kadar böyle şey ki hani. Bunu fark edin diye bir sürü kampanyalar yapılıyor ama artık neredeyse biz araçları fark edilmesi gerekiyor diye bir durum oluşuyor noktada. O kadar ciddi anlamda sıkıntı oluyor ki hani şu an bile ilerlerken kaskı olmayan, ekipmanı olmayan, birden önünüze atlayan çok ciddi anlamda tehlike yaratacak olan şeylerle çok karşılaşıyoruz.
1: Doğru. Yo söylediklerinde hiçbir sıkıntı yok bence. Doğru söylüyorsun. Orada şöyle bir durum var. Motosiklet kullananlar, motorcular onların kendi içinde böyle örgütlendiği gruplar var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla böyle türlü durumlarda beraber hareket edebiliyorlar. Seslerini çıkarıyorlar ama mesela normal işte taşıt kullanan, araç kullananlar, otomobil kullananların böyle bir şeyi yok. Ama trafiği gerçekten tehlikeye atan ve bakıyorsun mesela dikiz aynandan sağ tarafındaki motor birden soldan önüne kırıyor seni. Sen o sırada belki sola manevra yapacaksın falan. Yani orada sapla samanı ayırmak lazım. Bence motorcuların da bu konuda ayrışması gerekiyor. Tabii ki kurallara uyan, yapılması gereken her şeyi yapıp trafikte doğru düzgün motorlarını sürenler olduğu gibi ama çok büyük bir çoğunlukta özellikle kuryeler bu noktada büyük sıkıntı yaratıyor. O da işte sebebi ne? Bir yere yetişmek durumunda. Teslimat süresi var falan filan ama bu esnada da Allah muhafaza yani çok büyük sıkıntılara neden olabilir bu durum.
2: Haklısın. Yani istisnalar tabii ki hariçtir. Onları bir kenara ayırıyoruz ama hani %'ye vurduğumuz zaman neredeyse buradan %95'lere varmış vaziyette.
1: Doğru.
2: Dediğin çok haklı. Hatta küçük bir şey. Dün oturduğum ilçede Beylikdüzü'nde oturuyorum ben. Bir halk pazarımız vardı. Aracımı uygun bir yere park ettim ama aracımı tam park ettiği en önünde yaya geçidi vardı. Bu yaya geçidinden zaten atlıyorlar biliyorsun yayaymış gibi karşıya geçiyorlar.
1: Tabii kaldırımdan falan.
2: Aynen aracımın sağ tarafında farın alt kısmına da bir zarar vermiş. Araç kameram vardı oradan şey yaptım ve arkasında plakası da yok maalesef. Bu da paketçi diye adlandırdığımız tarzdaki şeyden. Yani ne olacak burada bir yaya da olabilirdi şey de olabilirdi. Çok çok büyük sıkıntı bence bu. Yani kanayan yere denetimsizlik zaten her şeyde olduğu gibi bunda da çok ciddi anlama çıkmış vaziyette. Böyle bir şey dile getirmek istedim.
1: Evet yok kesinlikle yanlış hiçbir şey yok bu söylediklerinde. Sağ ol Muharrem hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. Herkese günaydın.
1: Günaydın. Ahmet diyor ki daha önce trafikte araba kullanmamış adama motor ehliyeti vermemek lazım. Çünkü arabanın nasıl kullanılacağını bilen adam ona göre hareket eder demiş Ahmet. Doğru söylüyorsun ama bence çok alakası da yok. Yani motorcuların büyük bir çoğunun normal taşıt ehliyeti de var. Araç ehliyeti de var baktığımızda. O onunla alakalı değil bence. Bence bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bizim memleketimizde sadece bu alanda değil, atıyorum inşaat ustalarına falan da bakın. Lüzumsuz, altı boş bir özgüven var. Bana bir şey olmaz. Ben bilmem kaç senedir bu işi yapıyorum falan. Görmüyor muyuz mesela o bilmem kaçıncı kata kurulan iskeletin üstündeki sadece uyduruk bir tahtanın üstünde 3 tane usta böyle el ele girmiş halay çekiyorlar. Yani Bir insanın canı bu kadar mı kıymetsiz, bu kadar mı değersiz? Motor kullananlar da Allah muhafaza. Tabii ki kendi canları çok kıymetli ama bunun kıymetini bilmiyorlar ama başka insanların da sebebi olma ihtimalinin yüksek olduğu o trafikte, yüksek hızlarda falan filan, aman. Önünüze bakın be siz de. Yeter, hadi. Ya adam gibi sürün ya da hadi. Bununla ilgili de gerçekten çok sert yaptırımlar olmak durumunda. Bugünün yayın konu başlığı, bir derdim var arkadaşlar.

0: dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Sakarya Bolu her gün mü gidiyorsun?
1: Her gün gidiyorum.
0: Ne kadar? Bir saat falan bile sürmüyor olabilir
1: bir
0: mi?
1: Saat 20 dakika falan.
0: Ha, iyi hadi bakalım. Nedir acaba senin derdin? Buyursunlar.
1: Valla ben derdimi anlatacağım ama yayın kaldırırımı bilemiyorum.
0: Ay ne olur ya, öyleli bir şey mi?
1: Yani sen son söyledikten sonra bir geri çeksem mi diye düşündüm ama.
0: Ne oldu, aradın artık, anlat. Ne oldu?
1: 2025 Şubat ayında eski eşim babamı vurdu.
0: Ne?
1: Babamı kaybettim.
0: Başın sağ olsun.
1: Bunun ağırlığı altında yaşayamıyordum. Yani nefes alamıyorum. Sadece yaşayan bir beden olarak hayatını sürdürmeye çalışıyorum.
0: Bu tabii ki hiçbir şey gerekçesi olamaz bu işin. Ama neden? Ne oldu? Niye böyle bir şey yaptı?
1: 5 olaydan 5-6 sene önce boşanmıştık.
0: Boşandığın eşin değil mi? Eski eşin yani. Boşandıktan sonra oldu bu olay.
1: Tabii 5,5 sene sonra falan oldu. Polis memuruydu kendisi.
0: Neden? Muhtemelen yani senin başına bela oldu ve baban da seni korumak isterken mi böyle
1: beni
0: bir şey yaşandı?
1: Beni korumak isterken evet vefat etti babam.
0: Oo.
1: Kız kardeşimin eşini vurdu. Onu da sakat bıraktı. Ailem benimle şimdi konuşmuyor. Tek başına yani çocuğumla mücadele etmeye çalışıyorum. Evlendim tabii. Bir evlilik arasındaydım ben babamı kaybettiğimde. Sonra evliliğime devam etmek durumunda kaldım.
0: Hmm.
1: Çünkü ailem istemedi beni.
0: Böyle çok zor ya.
1: Aslında sonradan vazgeçecek gibi oldum ama baktım yayına bağlandım
0: bizden. Yok yani insanın paylaşmaya ihtiyacı oluyor bu gibi şeyleri. Bir de hani gerçekten hiç burada kim sana ne söyleyebilir ki yani şey anlamında. Ya o kadar hassas bir konu ki maruz kaldığın şey, yaşadığın şey o kadar tatsız ki. Bir de yani.
1: Yani büyük bir ihtimalle Türkiye'de oranlama çok yüksek. Son zamanlarda bu konuyla alakalı bu sene sizi dinleyenlerden bir kısmı da bu tarz bir olaya maruz kalmıştır diye düşünüyorum. Ben sadece paylaşmak istedim. Polisten falan görüyorum zaten.
0: Ne kadar ceza aldı? Bu adam ne kadar ceza aldı?
1: İşte, henüz daha ceza almadı. Eylül'ün 15'inde mahkememiz var. O da sonuç vermeyecek.
0: Bir dakika peki, şu an bu, peki şey yani tutukluluğu devam ediyor mu yoksa?
1: Tabii ha. Tutukluluğu devam ediyor.
0: Ama hani cezasının ne kadar olacağının süreci devam ediyor hala.
1: Evet umuyorum yani çok içimizi boğutmaz belki ama yine bize nefes alır mıyız bilmiyorum ama umuyorum böyle hak et. Çünkü bana da çok yaşattı evlilik sürecinde ve evlilikten sonra yani boşandıktan sonra. Umuyorum yani cezasını alır. Gerçi gözümüzün önünde parçası var. Çok bir şey yaramaz ama.
0: Evet.
1: Biz kaybımızı çok ağır ödüyoruz. Özellikle ben. Babam benim için çok kıymetliydi. Çünkü benim her şeyimdi. Bu dünyada bir insan bir insana yapabileceği en büyük kötülüğü benim iki tane çocuğumun babası bana yaptı ne yazık ki. 13 sene evliliğim.
0: O da zaten bunu bildiği için yaptı anladığım kadarıyla. Yani senin baban olan düşkünlüğünü bildiği için. Amaç aslında senin canını acıtmak ya.
1: Keşke beni alsaydı da.
0: Pınar çok zor bir durum. Yani. Allah sana dayanma gücü versin. Babacının mekanı cennet olsun. Ama yani hayat gerçekten şimdi öyle bir konu bıraktın ki buraya. Bugün konuştuğumuz tabii ki
1: özür
0: konular. Hayır şuna getireceğim. Yani hayatın aslında o kadar gerçek ve işin içinden çıkılamayan dertleri var ki bir yandan da tabii ki bu söyleyeceğim lütfen yanlış anlama, başkasının acısı üzerinden kimse kendine mutluluk çıkarmasın şu anlamda. Aman benimki de dert mi diye bakmayalım meseleye ama
1: tabii,
0: senin maruz kaldığın şey yani herkes bir empati kursun. Yani empati kurarken bile insanın böyle içinin ürperdiği bir konu şu an senin gündeminde. Allah sana dayanma gücü versin. Ama anladığım
1: sadece
0: kadarıyla
1: sadece şunu söylemek istiyorum.
0: Kadınlar
1: çok dikkat etsin. Boşandıktan sonraki süreç çok zor. Yani hani devletimize asla şey yapmak istemiyorum ama çok büyük boşluklar var. Çok mücadele ettim ben çünkü. Çok mücadele ettim. Yani maalesef polis olduğu için çalıştığı ilde ki arkadaşlar hep onu korumayı tercih etti. Ben
0: ha polis miydi? Amirine.
1: Evet polis miydi?
0: Silah da oradan tabii. Anladım.
1: Tabii yani bu kadar kolay hareket etmesi ne yazık ki bu sebeple yani çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz bizi maalesef

0: Hayatımızın
1: çok üzüldüm ama Pınar öyle bir şey ki bilemiyorsun ki başına ne geleceğini. Yani şu anlamda söylüyorum. Ben artık böyle birçok kişinin ruh sağlığının tam anlamıyla yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir de çok güzel maskeliyorlar. Bunu yapan adam zaten ruh hali ya da psikolojisi ya da ne işte neyse yani sağlıklı bir birey olmadığı %100 zaten. Yani ne olursa olsun sana kim ne yaparsa yapsın. Ben mesela bunu bilirim yani. Ben kimsenin canını alacak kadar büyük bir nefret beslemediğim için kendi içimde ne yaparım? Giderim. Artık kendimden mahrum ederim. Maksimum yapacağım şey budur ama.
0: Benim de maksimum yapacağım.
1: Evet ama işte sen de en başında sonuç itibariyle güler yüzüne, iyi huyuna, ona buna baktığında bu adamla yolları birleştirdin, iki tane de evladın olmuş. Nereden bilecektin ki böyle bir şey olacağını yani? Nereden bilebilirdin? Özetle Allah dayanma gücü versin. İnşallah bundan sonraki süreç sizin için tabii ki giden geri gelmiyor ama sizin için güzelliklere gebe olsun önümüzdeki yıllar. Sağ ol Pınar paylaştığın için.
0: İnşallah.
1: Öpüyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.
1: Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Hoşça kal.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, günün yayın konu başlığı bilen biliyor zaten, her cuma sabahı olduğu üzere fix menü uyguluyorum. Uzun yıllardır benim işime geliyor, bir daha yeni bir konu bulmuyorum en azından bir gün. Cuma günleri öneri günü, birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar onu bunu bırakın da bakın ben size ne diyeceğim biliyor musunuz gibi bir yerden varsa eğer öneriniz, tavsiyeniz, her şey olabilir, ucu çok açık. Bir şey yemişsinizdir, bir şey izlemişsinizdir, bir şey okumuşsunuzdur, çok okursunuz, bir yere gitmişsinizdir, bir şey görmüşsünüzdür, bir şey denemişsinizdir, ne bileyim başınıza bir iş gelmiştir falandır filandır, yani arkadaşlar bakın benim size şöyle bir önerim var, siz beni dinleyin.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Para kaldırılsın, takas devri başlasın, belki böyle olunca üretim artar demiş. Harika bugün bütün öneriler. Kendimi böyle kahvede gibi hissediyorum ya. Kahvede de böyle mesnetsiz, temeli olmayan türlü söylemlerle herkes. Tabii ya. Ya öyle olur mu ya? Ben biliyorum ya. Ben öyle bir adamım herhalde abicim.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Yunus polisi sevgili Eyüp yazmış, diyor ki benim önerim suç veya suç unsuru içeren şahıslara. Bizi mi gördünüz? Kaçmayın, denemeyin. Çünkü sizden öncekiler de denedi ama henüz başarabilen olmadı. Ensenizdeyiz. Savcı yazmış, diyor ki benim de önerim Yunus polislerine. Trafik kurallarına uyalım. Kaldırımda motosikletle geçmeyin. Kurallar herkes için vardır diyor. Adı savcı ama mesleği değil muhtemelen. Evet doğru. Polis Eyüp diyor ki savcı beyin soy ismini de alabilir miyiz? Bir şey deneyeceğiz diyor. Yok Eyüp, soyadı yazsa zaten söylerdim.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. 11.
4: Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum? Abi buradayız. Odaklan artık. Kapatıyorum. 3, 2.
3: Alo.
1: Duyuyor musun beni?
3: Evet.
1: Ne bu?
3: Vallahi bağlandım.
1: Radyoyu kapat. Buradan dinle bizi. İsim nedir?
3: Kapattım. Aytaç Norveç'ten.
1: Hoş geldin. O yüzden geç düşüyor.
3: Evet.
1: Hoş geldin Aytaç. Peki o zaman sana hemen birkaç sorum olsun. Neden hep böyle Norveçlilerin dünyanın en mutlu insanı olduğuna dair söylemler var? Birkaç örnekte söyleyebilir misin?
3: Yok abi, yalan onların hepsi.
1: Nasıl ya?
3: Ya gerçekten yalan. Yani abartı sadece sosyal medyada.
1: Peki şu mesela, ben şimdi hemen Google'a neden Norveç en mutlu ülke diye yazdım. Ne diyecek bakayım diye. Diyor ki güçlü bir sosyal devleti var. Refah sistemi yüksek ve gelir adaleti, doğayla iç içe yaşamı, kültürü, toplumsal güven ortamı. Bunlar yalan mı mesela?
3: Bence yalan. Çünkü aşağı yukarı her gün bir kişi intihar ediyor. Depresyondan dolayı.
1: O şey de olabilir bazen. Oluyor ya mesela, rahat batması dediğimiz şey de olabilir o.
3: Yok abi, her şeyden vergi alıyorlar. Yani aldığın maaşın her şeyini vergi olarak ödüyorsun.
1: Niyeyse ben sana inanmıyorum ya. Kaç senedir orada yaşıyorsun?
3: Tabii. Vallahi 30 senedir buradayım.
1: Yaz da değilmiş. Allah Allah. Peki orada...
3: Ondan önce de Almanya'daydım. Almanya doğumluyum.
1: Peki Norveç'te böyle bahçeli, müstakil, bir iki katlı bir evin var mı?
3: Var. Çok
1: tamam.
3: Şükür.
1: Güzel markalı bir araban da var diye tahmin ediyorum.
3: Var. 3 tane var.
1: Belanı mı istiyorsun? Yani tabii ki maddiyat doğrudan mutluluk getirmez ama hayatında çok önemli bir parçası. Yani senin refah seviyen tabii ki yaptığın işle güçle de doğru orantılı. Türkiye'de de çok para kazanıp bunlara sahip olabilirsin ama Türkiye'de bunlara sahip olabilmek için gerçekten aşırı çok para kazanman lazım. Orada hani belli ölçülerde hayatını idame ettiren kişiler de bu imkanlara sahip olabiliyor ya.
3: Doğru doğru. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 100 milyon euro para kazandınız.
1: Evet.
3: Lotodan. Bu sene o parayı almıyorlar. Seneye o 100 milyon eurodan aşağı yukarı 40 milyon eurosunu devlet alıyor vergi olarak. Buna ne diyeceksin?
1: Yani bu mu yani vereceğin örnek?
3: Ama yani...
1: Tamam, yine de 60 milyon havadan gelen bir paradan bahsediyorsun ya. Zaten o 100 milyon senin değildi ki.
3: Ama bir dahaki sene onu da alıyorlar senden.
1: Nasıl alıyorlar?
3: Yani burada gelir vergisi diye bir şey var. Yani yüksek, yani zenginsin diye daha çok vergi alıyorlar senden.
1: Peki senden aldıkları o vergiyi durumu olmayan insanlara mı veriyorlar?
3: Yok ya, verseler öpte başına koy. Norveç dünyanın bir numaralı zengin ülkesi olarak gözüküyor. Her şeye katılıyor. Mesela Türkiye'de bir numara. Evet. Bu borsaya falan. Ama kendi insanına bir gram para harcamıyor.
1: Bak ben şimdi girdim bir sitede, diyor ki Norveç'teki ekonomi stabil bir özelliğe sahip ve para için iyi bir değer var. Konaklama, konferans programları konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilir. Hani erişilebilir diyor, birçok şeyin sahibi olabilmek o kadar da zor değil diyor. Neyse, bu biraz senin kişisel bakış açınla alakalı demek ki. Aman bize mi kaldı tasası, bana ne ya? Nedir acaba önerin Aytaç?
3: Öneri kimseye borç para vermemek. Özellikle de akrabalara.
1: Çünkü geri gelmiyor ha?
3: Geri gelmiyor abi. Ben çok hassasım bu konuda. Benim fazla bir akrabam yok zaten. Yani eşimin bir gözyaşına işte yardım ettik akrabasına, kardeşlerine.
1: Tamam.
3: Ve paralar geri gelmiyor. Sırf o ağlamasından dolayı verdiğim paralar... Yani çok büyük paralar değil ama yani zor zamanda yardım ettiğimiz kişiler sanki hiç yardım etmemiştin gibi hayatına devam ediyorlar.
1: Doğru.
3: Çok nankörler yani bu konuda.
1: Anladım. Peki abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Norveç'ten günaydın.
1: Günaydın.

ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: içini çekecek.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.
2: Amasya'dan selamlar diyor Elif. Benim önerim, insanlar karşı cinsle bir ilişki içerisinde oldukları zaman eğer pek bir şey hissetmiyorlarsa, kafalarında net değilse, dürüst olsunlar ve birbirlerinin zamanını harcamasınlar. Bu her iki kişi için de geçerli. Biriyle konuşmaya başlıyorsun, iki ay konuşuyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Ne olduğumuz belli değil. Flört müyüz, sevgili miyiz, bacı kardeş mıyız? Herkesin kafasında bir yedeği var. O olmazsa diğerine yazarım düşüncesinde var. Maalesef sağlıklı ilişkiler kurulamıyor. Kime güveneceksin? Ama hani anlatırken sıkıldım diyen sevgili Elif. Doğru. Bu ne zaman böyle oldu biliyor musunuz? Çıkma teklifi ortadan kalktıktan sonra. Eskiden biriyle bir duygusal münasebete gireceksen bunun ilk adımıdır. Benimle çıkar mısın? Hani böyle kalıp olarak kulağa çok saçma geliyor olsa da, bu işi resmiyete döken, evet biz artık hani manitasyon sürecindeyiz bilgisini veren

0: bir şeydi çıkma teklifi. Artık öyle bir şey yok. Dediği doğru, herkes birbiriyle yazışıyor. Sen sonra bir şey söylediğinde ya biz neyiz minvalinde bir şey geldiğinde sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ne demek neyiz oluyor sonra, değil mi? O zaman lütfen çıkma teklifi geri gelsin demiş Yasemin. Zannetmiyorum ya. Yeni dönem gençleri özellikle zaten o süreçleri çok hızlı yaşıyorlar.
1: Doğan canlı yayında en iyiler.
0: Hak arama konusunda Almanları kimse geçemez. Çalıştığım şirkete bir şikayet geldi. 6 euro için 4 sayfa metin yazmış adam. İnanamadık yani, o 4 sayfalık şikayetin neticesinde alacağı 6 euro sadece. Ya bir yandan tabii aman kim uğraşacak diyoruz da, böyle böyle adam olunacak galiba yani. Aslında abes bir durum yok orada da, işte 4 sayfa yazması belki biraz. He? Olabilir.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Reklam.
7: Benim olmadıysa olmadı yerine kimse.

0: Leyla'm, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Aykine Bay haline.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Saat 12.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Hayatı bırakma. Yeşilay.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süper frekansından Süper FM'den herkese selamlar. Yine bir hafta sonu ve yine bir Süper 20 günündeyiz. Ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saatte hafta içinde dinlemekten en çok keyif aldığınız 20 şarkının geri sayımını yapacağız. Listemizin açılışını Türkçe rap'in en dikkat çeken isimlerinden Blok 3 ve Poesi ile yapıyoruz. Çok güzel gülüyorsun 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper 20 geri sayımında 19 numaradayız. Radyosunu yeni açanlara, bizlere yeni eşlik edenlere bir kez daha selamlar. Kendi kuşağının en üretken ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Güçlü vokali, melankolik pop çizgisi ve arka arkaya gelen başarılı şarkılarıyla listemizin değişmez isimlerinden Semih Cenk var sırada. Şarkısı Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta Süper 20'nin

Da Süper 20'de bu haftanın dikkat çeken taptaze sürprizlerinden biri var sırada. Pop müziğimizin mutfağında unutulmaz hitlerin bestecisi ve aranjörü olarak tanıdığımız usta müzisyen Asil Gök sahnede. Solo performansıyla da tam not alan sanatçı, tutkulu vokal icrası ve zengin orkestrasyonuyla öne çıkan yepyeni çalışması Ne Oldu Böyle ile doğrudan 18 numarada

bir araya getiren liste. Süper 20'yi dinliyorsunuz. Pop sahnemizin stil ikonu ve cesur hitlerin mimarı Gülşen mikrofonda. Özgürlükçü söz dünyasıyla kulüplerin ve Süper FM'in favorilerinden itaat yok. Bu hafta 17 numarada gücünü koruyor.

Keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında yukarı doğru ilerliyoruz. Bağımsız müzik sahnesinde yakaladığı ivmeyle dikkat çeken Poizi. Barış Anaç ve Oğulcan Nihat imzalı yeni teklisinde içsel hesaplaşmaları ritmik bir soundla buluşturuyor. Sizlerin de beğenisini kazanan Başımda Belalarla Poizi bu hafta Süper 20'de 16. basamakta.

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımızda ezber bozan bir yeni giriş var. Etnik dokuları, retro dokunuşları ve şairane dizeleri harmanlayarak her projesinde ayrı bir evren kuran Mabel Matiz sahnede. Sanatçının dinleyeni mistik ve ritmik bir yolculuğa çıkaran taptaze teklisi Haleylim doğrudan 15 numarada

0: sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Süper FM'de hafta sonunun en iyi şarkıları

Sahne performanslarındaki yüksek enerjisi ve duygusal pop hitleriyle tanınan Berkay var sırada. Canlı enstrümanların ağırlıkta olduğu zengin orkestra düzenlemesi ve vurucu sözleriyle öne çıkan Nankördük. Bu hafta 13 numarada.

0: bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.
3: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Bu güzel tatil gününde Süper 20 şarkılarıyla sizlere eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Tabii çalışanlarımız da var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi yollayalım. Süper FM'de müzik gündemi Süper 20 ile hız kesmeden devam ediyor. Sırada Derya Ulu var. Yeni döneminin enerjisini taşıyan hareketli şarkısı Şımarık bu hafta Süper 20'de 12 numara.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara.

Süper FM'de Süper 20 listesinde bulunan en özel şarkılarla zirveye ilerliyoruz. Bu haftanın en farklı isimlerinden biriyle devam edeceğiz. Mebrure, modern prodüksiyon anlayışı ve alternatif pop rock çizgisine yaklaşan sounduyla listenin diğer parçalarından ayrılan yapay zeka harikası Değilim bu hafta 11 numara.

Türkçe rap'in uluslararası ölçekte de adını duyuran farklı müzik türlerini hip-hop çizgisiyle birleştirmesiyle kendine özgü bir sound oluşturan Ezhel var sırada. Bu kez daha farklı ritmik dokunuş etkisi taşıyan yeni çalışması Bana Ne Bu Sevdalardan'la karşımızda. Ezhel Süper 20'de geçen haftaki yerini korudu ve

kazanan güçlü yorumuyla yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Sibel Can'a rap ve hip hop dünyasının kendine özgü kalemi eşlik ediyor bu kez. Sibel Can ve APO, ikilinin ikinci ortak çalışması.

çekti. Grubun kendi adını taşıyan enerjik çalışması Crash, güçlü ritmi ve sahne odaklı yapısıyla listemizde de yükseliyor. Crash, Süper 20'de ilk 5'in hemen altında.

0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 5 dünyasına adım atıyoruz. Kendi yazdığı şarkılarla konserlerinde kapalı gişe rekorları kıran Tantaşçı sahnede. Son dönem çalışmalarında da duyguyu güçlü vokaliyle öne çıkaran sanatçı gidişatta modern pop çizgisini koruyor. Geri sayımın en kritik bölümünde Tantaşçı ve Gidişat Süper 20'de 4 basamak ilerleyerek 5 numaraya kadar yükseldi.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkçe pop'un en iyi örneklerini Süper 20'de her hafta sonu bir araya getiriyoruz. Süper FM'desiniz. Son dönemin en yenilikçi ve üretken gruplarından Manifest var sırada. Grubun daha renkli, hareketli ve 2000'ler pop atmosferini çağrıştıran çalışmaları...

vokaliyle Hadise var sırada. Yeni dönem çalışmalarından Ara Beni, onun enerjisini çok güzel yansıtan bir şarkı oldu. Hadise ve Ara Beni, Süper 20'de bu hafta.

Türkçesine yalnızca bir şarkı kaldı. Son dönemde Türkçe müziğin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan sahnesi ve dijitalde başarısıyla kendi kuşağının en güçlü temsilcilerinden biri haline gelen Blok 3 zirveyi bu hafta kaptırsa da yine üst sıralarda. Kayıp Persona albümü döneminin dikkat çeken çalışmalarından Sebebi Yar'la Süper 20'de artık...

Süper FM'de geri sayımın zirvesindeyiz. Haftanın liderini birazdan açıklayacağız ama öncesinde Süper 20'de geride kalan şarkılara kısaca bir göz atalım.

20'nin zirvesine, bir tarafta yeni neslin enerjisini, dansını ve modern pop anlayışını temsil eden Manifest, diğer tarafta Türk popunun kilometre taşlarından sahnesini ve müzikal etkisini kuşaklar boyunca devam ettiren Ajda Pekkan. İki farklı jenerasyonu aynı şarkıda buluşturan özel bir işbirliği, güçlü ritmi ve dikkat çekici yorumuyla yeniden zirveye çıktı. Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle bu hafta Süper 20'nin bir numarası. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Fedai, eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yepyeni Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bak.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

0: Pusu.
1: Reklam.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu pusula
0: en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları
3: Apple Music ve Karnaval sunar.
0: Pusula.
4: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkı Mavi Gri'den geliyor. Kim Bilir şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yeni şarkıları birbiri dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada bir ortak şarkı var. Kim bunlar? Ayla Çelik ve Hakan Altun. Yeni şarkıları İstanbul Aşıkları şimdi Pusula'da. Artık

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan mesajlar var. Şimdi onlardan bir tanesine geldi sıra. Bahadır Tatlıöz, Ego şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Bahadır neler söylemiş.
2: Herkese selamlar, ben Bahadır Tatlıöz. Yeni şarkım Ego şu anda yayında. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü Ego aynı zamanda Anksiyete isimli yeni albümün öncü şarkısı olarak albümden önce sizlerle buluştu. Bu beni ayrı bir heyecana sürüklüyor tabii ki doğal olarak. Benim sadece bir iki şarkımı bilenler değil ama yakinen takip edenler çok iyi bilir ki ben bambaşka tarzda, bambaşka edebiyatta ve bambaşka sound'da şarkılar yapmayı çok seviyorum. Sürekli üretimlerimi aslında bu şekilde yapıyorum. Ego da bunlardan biri açıkçası. Kısacası reggaeton ritmiyle pop öğelerinin birleştiği, müzikal yapısının da çok zengin tutulmaya çalışıldığı hem aranjede hem enstrüman seçimlerinde itinayla hazırlanmış bir şarkı aslında. İlk dinleyişte çok tatlı, sempatik bir şarkı olarak dinleyeceksiniz belki ama sözlerini derin derin incelediğiniz zaman aslında derin bir sistem bulacaksınız içinde şarkının. Ekseriyetle olduğu gibi bu şarkıda da söz müzik düzenleme ve klip yönetmenliği yine bana ait. Bu çok yorucu bir süreç oluyor ama ben bunu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, başta da söylediğim gibi Ego şu anda yayında ve akabinde Anksiyete isimli albümümün diğer şarkıları da sırayla sizlerle birlikte olacak. Ve son olarak hatırlatmak isterim ki şarkıyı bir hafta boyunca Apple Müzik'te Pusula listesinden de dinleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra Melike Şahin'e geldi. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Ölmem Ölemem şarkısıyla şimdi Pusula'da. Müzik.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıları dinlediğimiz Pusula'da sıra geldi Irmak Arıcı'ya. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Irmak Arıcı, Sevda Yükü şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi sesli bir mesaja daha. Selin Sümbültepe Nazar Etme şarkısıyla pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım Selin neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Selin Sümbültepe. Nazar etme, kıskançlığa, nazara karşı neşeli bir kafa tutmanın yanında aslında çok mutlu olduğum bir dönemin de şarkısı. Şarkının önce sadece nakaratı vardı ve bir süre öylece bekledi, epey bir süre. Sonra harika bir dolunay manzarasında evlilik teklifi aldım. Ve ertesi günde şarkının geri kalan sözleri bir bir dökülmeye başladı. Yani biraz da mutluyuz, seviyoruz, en azarda değmesin artık deme haliydi. Sanırım bazen bir şarkının tamamlanması için önce hikayesinin yaşanması gerekiyor. Yeni şarkım Nazar Etme şimdi Pusula listesinde. İyi dinlemeler.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Pusula devam ediyor. Bir ortak çalışma var şimdi sırada. Kim bunlar? Gripin ve Teoman. Yeni şarkıları Kardelen...

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'yı hafta boyunca Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra geldi Aynur Aydın'a. Şehzade Bir Ömrün Hikayesi albümünde Kınalı Bebek şarkısını kendine özgü yorumladı. Aynur Aydın, Kınalı Bebek şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
4: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesaja daha geldi sıra. Kaan'dan geliyor. Acı tatlı şarkısı da Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Kaan neler söylemiş.
5: Selamlar herkese, ben Kaan. Yeni şarkımın ismi Acı Tatlı. Şarkının söz ve bestesini Baran Mengüç'le birlikte yazdık. Aranje ve düzenlemesi ise bana ait. Acı Tatlı tüm toksikliğine rağmen bir türlü peşini bırakamadığın o kişiye ithafen. Şarkım şimdi Pusula listesinde. Keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisine daha geçiyoruz. Aybek Gezer Pusula'da olacak. Doğum günüm şarkısını coverladı ve kendini öz yorumuyla yorumladı. Ama şarkıdan önce bakalım Ayberk neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Ayberk Gezer. Sözü, müziği Metin ve Dağ Özülke'ye ait olan, daha önce Harun Kolçak tarafından seslendirilen yepyeni şarkım Doğum Günümü artık sizler de Pusula'da dinleyebilirsiniz.
3: Yavaş yavaş derinde boğuluyorum bile bile gözlerim.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Birileri ekibine. Birkaç aydır yeni şarkı çıkartmıyorlardı, şimdi yenisini eklediler. Birileri, ikimize ait bir yer şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Seda Eylül Tanska. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Cennet Kuşu'yla şimdi Pusula'da. Göz

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Göksel İpekçi'ye. Yeni şarkısı 34 Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Göksel neler söylemiş.
2: Selamlar herkese, ben Göksel İpekçi. Size biraz yeni şarkım 34'ten bahsetmek istiyorum. 34 ilk kez aşık olmanın o heyecanını ve beraberinde gelen duyguları anlatan bir şarkı. Müzikal olarak gitarların ve davulların daha ön planda olduğu, enerjisi yüksek bir alternatif pop rock şarkısı oldu. Düzenlemesini ise diğer şarkılarımda olduğu gibi ben yaptı, sözü ve müziği de bana ait. Klipte de şarkının enerjisinden yola çıkarak siyah beyaz bir band dünyası yarattık. Daha ham, daha direkt ve performans odaklı bir görüntü dili kullandık. Klibimizi de yine benim diğer işlerimde olduğu gibi Ali Enes Kumanova çekti. Bir de şarkı henüz yayınlanmadan TikTok'ta 100 binden fazla videoda kullanıldı. Açıkçası daha çıkmadan böyle bir karşılık bulması benim için de çok güzel bir sürpriz oldu. 34 umarım size de en az bana hissettirdiği kadar güzel enerji ve heyecan verir. Bol bol dinleyin, eşlik edin, keyfini çıkarın. Sevgiler.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devamında bir sesli mesajı daha geldi sıra. Eda Baba Sen Sevmezdin şarkısıyla pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım Eda neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Eda Baba. Yeni şarkım Sen Sevmezdin yayında. Söz ve müziği Sinan Kaynakçı'ya ait. Aranje Taylan Öner'in ellerinde. Eylül ayına yakışacağını düşündüğüm bu şarkı şimdi sizlerle ve Pusula listesinde. Keyifli dinlemeler.

Yeni şarkım Niye Beni Tüketti şimdi yayında. Şarkının sözü müziği bana ait. Aranjesini ise Polen üstlendi. Değerli arkadaşlarım Mehmet Mutlu ve Zeki Alper Gülay'ın katkılarıyla bu melankolik şarkı retro synth pop soundu ile birleşti. Şarkının mixini ve masteringini Onur Karadaş yaptı. Ortaya çok tatlı bir şey çıktı. Ben çıkan sonuçtan çok mutluyum. Sizler de dinleyip benimle yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden keyifli dinlemeler. Sevgiyle.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Ebru Akarsu'dan geliyor. Niye Beni Tüketti şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ebru neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Ebru Akarsu.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Vera'nın Yarım Ağız şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aslında

0: 향기 로만 가라마네 그르크비 링키 부르크비 사즈 예름 아즈
1: Pusula sona erdi. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik

0: fbpetrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Toplay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
8: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Reklam.
10: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş yer-

0: bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.